Ni Yusunduru, mpenzi msikilizaji, 7 seconds saa 12 na dakika 50, saa 12 na dakika 50.